0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin?

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese hayırlı sabahlar. Emre Mutlu Show an itibariyle başladı efendim. Eğer şu anda sesimi duyuyorsan doğru yerdesin sen de. Günaydın mesajların gelmiş bile. Hepsine tek tek bakacağız. Saatlerimizde onu gösterene kadar beraber olacağız. Hayırlı sabahlar efendim. Bismillah dedik, başladık bakalım.

Küresel sistem ne kadar kötü değil mi? Ne işimiz var bu saatte kalkıp? Ya şimdi düşünüyorum, hadi ben kalkıyorum radyo programı yapmak için. Dur şimdi sabah sabah canınızı sıkmayayım. Bütün program bana sallayacaksınız yoksa. Dur şaka yaptım, şaka yaptım. O anlamda demiyorum da yani mesela işbaşı saatini niye 12 yapmamışlar da? Kim başlattı bu işi abi? Bana mesul müdürü çağırır mısınız? Ya mesela bundan binlerce yıl önce ne yapıyordu insanoğlu? Sabah şu anda mesela ben tavuk kovalıyordum yumurtayı alabilmek için. Kalkmaz tavuk da inadına üstüne yatar. Ne yapsın hayvan içgüdüsel olarak? Hemen bahçeden böyle iki tane salatalık, iki tane domates. Allah ne verdiyse biber miber. Dün değirmende döndürdüğün zeytinin yağı uff. Tabii hanım, evliysen tabii hanım. Taş fırından ekmekleri getiriyor böyle, elin değmiyor böyle üf. Şimdi soruyorum, o mu? Yoksa böyle açık büfe serpme mi? Açık büfe serpme daha iyi sanki ya, değil mi? En azından uğraşmıyorsun. İşte bak, kapital düzen bizi buna itiyor, anladın mı? Yani öbürünün zevki bambaşka da. Her sabah nerede kovalayacağım bu tavuğu, yine trip gagaladı beni sabah sabah diyeceksin. Devir değişiyor. Biz de değişiyoruz. İnsanlık da değişiyor. Tarih de değişiyor. Gerçekleri tarih yazar. Tamam. Gaza gelmiyorum. Tamam. Abi günaydın, bir emrim var demiş. Oğlum, mafya dizisi mi bu? Ne bu emri sabah sabah? Günaydın. Hayırlı sabahlar. Bilgin Demir günaydınlar demiş. Bütün dinleyenlere selam söylüyorum. Bir haftadır sizi dinliyorum. İyi ki tanıştık sizinle demiş. Teşekkür ederim. Günaydın Caniko demiş. Günaydınlar. Günaydın Emre, sesini duymak güzel. Yazdığınızı okumak da çok güzel efendim. Günaydınlar deyip bir alkış atmış bize emojilerine. Bol bol 7000 tane kadar alkış. Günaydın, hayırlı sabahlar. Dün doyamadık, bekliyoruz. Yerimizi aldık. Bursa'dan sevgiler demiş. Teşekkürler. Bursa'mıza da sevgiler. Selamlar olsun. Neredesin ayol demiş. Buradayız ayol.

Mehmet beni alıyordu. Dolayısıyla seni bu saatte dinlemeye başlayamıyordum. Artık ben Mehmet almaya başlayacağıma göre seni artık dinleyebilirim demiş. Bu saatlerden itibaren oh be demiş. Konu ne? Şirket arabası el mi değiştirdi? Arabayı ele mi geçirdin? Bu bir başarı öyküsü. Araba sende mi kalacak artık? Sevindim. Günaydın abi, hemen yerimizi alalım demiş. Buyursunlar efendim, buyursunlar. Günaydın, günaydın. Armut dalda asılsın. Armut dalda asılsın, Emre abi nasılsın demiş. O güzel yanaklarına Arto yapışsın. Canım çekti. Evet, köy kahvaltısı atmış bir tane, domates salatalık. Her şey tabaktadır. Roka niye poşette abi? Poşetten yemeyeceksiniz değil mi onu? Bir de her şey çok klas da çatallar niye plastik? Yani birinize yenge evden çıkarken saramadı mı peçeteye şöyle dört tane demir çatal ya? Eleştirilecek bir şey bulurum ben. Çünkü niye kıskandım? Çünkü niye o sofrada ben yokum? Bir de beyler, yani yanlış anlama, orada domates, peynir, roka, simit, aslanlar gibi. O yaban mersini ne beyler? Yani ılık ılık hareketler yapmayın. Gözünüzü seveyim. Bak sabah yaban mersini yiyen gözümden büyük düşer. Ne bir kavga, ne bir öfke, hepsi bir bir eksildi. 26 Ağustos'ta tatile gidiyorum Emre. Güle güle. Ne yapmam lazım bununla ilgili? O tarihe kadar para harcamamam, 0 TL challenge yapacağım demiş.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Günaydın bol şekerli Kürt böreğim mi? Abi Kürt böreği diye iltifat mı olur Allah'ını seviyorsan ya? Günaydın çilekli dondurmam. Bak bu mesela tamam. Günaydın tüm kırıkların dostu, iyi ki varsın, biz hekim katlanacaktı demiş. Aramızda hiçbirimiz normal değiliz, bunu biliyoruz. Günaydın abi, kahvaltıda yemelik demiş. İki tane toy podolu yavrusu atmış, bebiş çok tatlı ya. Vallahi yerim diye korkuyorum, elimden bir kaza çıkar benim bunlara yani, daha bebecik ya.

0: bilmiyorsun.
1: Armut dalda sallanır, sallandıkça ballanır. Emre Mutlu'yu dinlerse ölü papağan canlanır. Gıdışını öptüğüm günaydın. Ya Muhammed, öpecek bir gıdış bul kendine be. Salın beni. Gıdığıma kafes taktıracağım. Ya babam var, yazma. Al işte, sabah sabah. Ne bu pişi ama, bir şeyli pişi. Bunun içi de dolu. Ben bunun içi dolu bunun, ben anlıyorum. Ispanaklı mı peynir? Ne bu, bunun dolu dolu, bunun içi dolu ya. Adem Avcı, aferin sana. Bunu oku demiş, çok güldüm buna, bunu okuyacağım. Nasip olsun en güzel aşktan bizse, bizse. Atımız bir arasında. Günaydın abi, bu yeni üyelerle bir tek sen tanışıyorsun. Olmaz, böyle ben de tanışacağım demiş. Aşk önümüzse, önümüzse. Zaman... Insta'mı verir misin, beni de eklesinler. Veren. Nasip olsun en güzel aşktan bizse, bizse. Atımız bir arasında çıktı bu yüzse. Tabii canım. Sanıyorlar diz. İzdivaç programı bura. Sabah sabah avucumda nane patlattım. Sodanın içine koydum ama Allah kahretmesin ki limon yok, açık yerde yok demiş. Nereden bulacağım şimdi? Sipariş ver internetten. Ya da istiyorsan programı bırakayım, ben getireyim sana limonu, yani nasıl bir... Ne demek istiyorsan artık. Bir de madem limon yok, yani limonlu olup olmadığına bakmadan naneyi niye patlatıyorsun şimdi? Sen şimdi nane yemedin mi? Taş değil, çekilecek gibi aşk değil. Bugünle... Sabah kahvaltı olarak boşnak böreği, oh. Doyuracak mı bilen yok. Şeytan diyor... Emre, arkamızdan dönen tiyatrolarda sanata dahil midir demiş. Elbette. Ama sanat sanat için midir? Yoksa insan için midir? Bir de sanat var. Sanat var. Bir de sanatçı var. Sanatçı var. Sana ne lazım? 0544-886-1886. Şimdi. Bence vaktidir artık. Söyletmeyin beni, hadi artık biliyorsunuz ne yapacağınızı. Şu kalabalığı bir göreyim. Evlerinde olanlar bire, iş yerlerinde varmış olanlar ikiye, maalesef trafikte olanlar da üçe basıversin gari. Bakalım kimler neredeymiş.

0: diyemem. Ne yapsam nafile, bomboş. Bir görsen halimi, keşke yaşansa bir mucize. Çok zor, anlatsam derdimi. Yok yok, düşüyorum dara beni girip.
1: Günaydın vişneli turtam demiş.
0: Diyorlar üzerime, sakladım acı.
1: Teşekkürler Tolga Han.
0: Ya bir yana, sen bir yana. Sonu boş ama yine anı çok. Bana geri gelip hadi ama.
1: Allah'ını seversen yengeye bir şey yazdı mı sabah sabah bu saatte? El ele fotoğraflarınız var bak, ben görüyorum. Ben buradan görüyorum her şeyi.
0: Aa, beni bana sonra Leyla.
1: Elim inen dayı, elim inen. Oo, herkes üç be.
0: Leyla. Kurtar beni Mevla. Leyla, Leyla. Sana mecburum ama geri.
1: Sana karşı dürüst olmak zorunda olduğum için bütün galerimi her sabah temizliyorum. Allah korusun isteyip tutturacaksın diye demiş.
0: Leyla.
1: Bro sen istesem de atma, boş ver, vazgeçtim. Günaydın Emolio, herkese günaydınlar. Ya ben masum masum bir tek cimcime diyordum, sana neler söylüyorlar neler demiş. Birader bana cimcime deme bak, gözünü seveyim. Uçakta olanlar kaça bassın? Trafik sayılır.
0: Günahı
1: 3 olur.
0: Kaç gel geri.
1: Ona basıyorum, tatildeyim demiş. Açtım. Yeni rakam uydurdu kendi kendine. 2 demiş, iş yerindeyim. O bir şeyler iş yerinde mi yiyeceksiniz?
0: Sor.
1: Nasıl iş yeriymiş o ya?
0: Aa, beni bana sor Leyla. Anılara sor Leyla.
1: Yine 3, yine 3. Yine ben, yine ben, yine ben.

0: Arkadaşlar. Eyvah, eyvah, ona yine gel- yani gerçekten 3 ya. Bunu biliyorum, evet, farkındayım. Ama beraber gidiyoruz da işte. Dün İdo Tatlıses'le görüntülü konuştuğum için bugün dinleme ihtimal yüksek olduğu için ayıp olmasın diye bir tane İdo Tatlıses. İdo şarkısı var mı bizde ya? Adam dün... Olması lazım, ben severim İdo'yu. Ama o herkesin ona yaptığı espriyi yapmadım yani. Senin adın İdrahim'in kısaltması mı demedim. Bileklerime kadar acıyor. YouTube kanalına davet etti beni. YouTube kanalı kurmuş. Daha doğrusu görmüştüm ben, keşfete düşüyordu. Söz vermiyorum dedim abicim yani. Yani %100 erken kalkacağım, dinleyeceğim dedi. Ayıp olmasın dedi, şarkı güzel olsun diye, olduğu için çalıyorum. Şimdi birisi ispiyonlar mı, ispiyonlar beni böyle dedi programda diye. Onu da aradan çıkartayım. Sesli düşünüyorum, öyle düşün. İdo'yu ben de severim demiş. Yok, gerçekten çok naif, çok kibar. Aslan gibi adam. Abi bugün 276'yı ister misin galeriden demiş. Ne oldu, bana özel bir şey mi ayarladın? Abi bu sabah senin işini çözeceğim ben demiş. Güzel bir arşiv yaptım. Kaç atarsan tutturursun. Yapma yapma. Abi sakalların boya mı, doğruyu söyle. Sakalların bembeyaz. Nasıl boy olabilir mi sence? Bak, çenemin altı hariç. Bunu önceden soruyorlardı. Hele gün ışığında falan iyice böyle şey, kırmızıya yakın yani. Öyle turuncuydu. Ama artık beyazladı. Yaş kemale erince birazcık. Şu an yanları bembeyaz. Boy olsa beyaz kalır mı? Hatta geçen gün kuaför... Kendi kuaförün değil, başka bir kuaför... Ben şimdi dedi çözeceğim senin işini. Dedin, dedim bak boya istemiyorum. Yok dedi, boyamayacağım. Acun gibi olmasın sonra zift siyah. Boyamayacağım dedi, bir şampuan var onunla yıkayacağım dedi. Gerçek rengine dönecek. Allah Allah. Kimyasal olarak bir açıklaması var mı falan. Meğer işte keratini yüksek. Efendime söyleyeyim. Nanyonik bir şeymiş yani, böyle bir şampuan türü bir şeymiş. Ne yapıyor, sadece rengini birazcık hani o şey gözeneklere işliyor. Kıl kökünden giriyor da işte koyulaşıyor falan filan. Abi bir alerji yaptı beni. Ben dedim razıyım. Dostoyevski gibi ezmeye razıyım yani. İdo'yu severimle başlayan cümleni okudum kardeşim, ama yayında daha geri kalanını okumayayım, ama kesinlikle seninle aynı fikirdeyim.
1: Bileklerime kadar aşıyor.
0: Hayda.
1: Başımın çaresiz ağrısı.
0: Bak şimdi bu şarkı biter, açtım abi radyoyu, hani derdi bana kesin, bak %1 milyon. Seyrek. Bu şarkı biter ve 9'da falan açar radyoyu. Kötü bu. Neyse, Allah'tan şeyler gidiyor, şarkı listesi gidiyor, sanatçılar kimden çalıyor diye. İspatımız var.

Evet, hemen hatırlatma geldi. Sularımızı bir içelim şöyle. Lekır lekır. Sabah sabah. Allah şifa versin herkese. Suyunuzu güzelce için. Hiç güneş. Hadi be. Mi çözümü denedin? Hadi be, bir su be. Kabul ettim darısı başına. Adını hatırlatılmazsa içmiyoruz arkadaşlar. Yayıracaklar. Ben mi kendimden biliyorum ya. Bana hatırlatsalar da içmiyorum gerçi de. Düşmanlara uslu olsunlar. Bana vuracağına güçlü olsunlar. Töre. Sabah sabah var ya, listeye 3 tane Tarkan koymuşum ya. Normalde olması gereken her sanatçıyı bir kere çalarsın. Ben şimdi onu düzenliyorum böyle, hani bir göz ucuyla bir bakıyorum da paso Tarkan Special Weekend gibi.

Sen de böyle bir dinleyici kitlesi varken kesin ispiyonlarlar demiş. Kitleme laf ettirtmem. Zormuş değil mi demiş. Ne zor olan? Belki beyazlar boya, nereden bileceğiz demiş. İki tutam kopartıp göndereyim, DNA'ya gönder. Beyazlayan sadece sakallarım olsa demiş. Hey gidi yıllar. Tamam anladım. Yapacak bir şey yok. Hey yıllar, yenilmedim size.

Su içi fotoğraflarını atanlara teşekkür ediyorum. Arkaları düşürürüm peşine. Kafasına damacana diken de var. Unutsun dikenlerin bendedir. Gazoz içen de var. Zim uzaklarda işinle. Günaydın Emre, kedilerle karşılaştın mı, intikamını aldın mı demiş. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Her şeyin bir vakti var. Ben onu apartmanda tekte düşüreceğim. Şu an kalabalık geziyorlar. Marla ile ben gafil avlanabiliriz. Dün Marla'yı da yataktan kovdum, trip yaptı bana sabah, suratıma bakmıyor. Abi gelmiş kafamın üstüne yatıyor ya. Ya yatacak. Ayıptır söylemesi, 165 metrekare evde. Kafamın üstüne yatıyor. Yani deli midir, divane midir, nedir? Ben de ittirdim tot işinden. Bastı gitti bu. Sabah giderken ben genelde akşamlar sen selam vermeden çıkmam yani. Zeytin gözüm uzakla. Dönüp bakmadı bana, artiste bak ya. Şarkıları düşürür. Onunla da görüşeceğiz. Ben onun için kedilerle hasım olmuşum. Onun yüzünden düşman sahibi olmuşum ben. Zeytin gözlüm uzaklarda işinle. Şarkıları düşür. Biz hanımefendi için şine, kedileri karşımıza alıyoruz. Gözlüm uzaklarda işin. Ya git her yere yat, kafamın üstüne yatma bari ya.

0: Doğru söylüyorsun. Triplere bak, Allah Allah. Doğru. Yeri yerli yerinde olunca daha da güzel oluyor. Doğru söylüyorsun. Benden Marla'ya gelsin bu.
1: Teş.
0: Dur ben evdeki kameraya bağlayayım da radyonun sesini vereyim oraya. Dinlesin de kendine gelsin bu. Tam zamanıydı. Teşekkürler hatırlatma için.

0: geçerken araştırırım. Hako nasıl yazıyorsun parçaları? Bu ritim sallıyor bu gacının kalçaları. Yine bize bir şeyler saçma.
1: Gacı dediği de Marla buradaki.
0: Ne kadar alçalalım he? Allah Allah. Allah Allah. Triplere bak. Allah Allah. Allah Allah.

Emri kral verir, kimseye danışmaz. Düşmanlarım da kendilerince kurnaz. İstahıma sahip çıkamıyorum ama aslanı besleyen.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Marla yaptıysa doğru yapmıştır demiş. Ya beni var köpeğime karşı bir kere de beni tutun ya. Bu nasıl bir... Biraz Marla asla yalnız değildir. Abi ben kardeşimle alacak verecek davasına düşüyorum. Problemli ben oluyorum. Marla ile kapışıyorum, problemli ben oluyorum. Ben anlamıyorum ki ben nasıl yaranacağım size. Siz niye beni bu kadar dışlama... Akşam git gönlünü al bari demiş. Ya kafamda yatmasın o da Allah Allah. Ben olsam kulağını ıstırırdım. Istırmak yalnız T ile. Marla'nın kulağını ben mi ıstırayım, onun yerinde olsam beni mi ıstırırdın, anlamadım ki. Erkek köpek olsa böyle olmaz demiş. Tipik kadın trivi, iki gün sürer diyeyim sana demiş. Sana bir söyleyeyim mi? Bir dilim salama bakar her şey. Ama hiçbir kadın bir dilim salamla trivi bir kenara bırakmaz. ...0544-886-1886... sabah mevzumuza gidiyoruz yavaş yavaş.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
0: Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM ve şu anda dinlediğin show programı Türkiye'nin en değişik, en neydi belirsiz, en her an her şeyin olabileceği, en abuk subuk, en saçma sapan. İnsan kendi programı bunları söyler mi? Söylerim abi. Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağız? Gene bozuldu. Ağzımdan çıkacak her kelimeye Rütük kadar dikkat etmiyorum yani. Rütük yüzünden dikkat ettiğim kadar etmiyorum. Siz yani çünkü zorbalanmamak için. Konuyu bilmiyormuş ama Marla haklı diye kendi köpeğinin resmini yollamış. Birader hayırdır? Sen bizim kızımıza... Bunun adı ne? Bunun adı ne? Bunun adı ne? Ben kedilerle başım belaya girmiş. Bundan mı korkacağım Allah'ım bir... O 15 santimliği. He? Affet beni, kırdım. Çıkışta buluşalım istiyorsa. Ben kedileri hasım yapmışım kendime, karşıma almışım. Emre filmin ne zaman vizyona giriyor demiş. Allah nasip kısmet ederse ya Aralık ya Ocak. Bakacuk. Ama yolumuz uzun. Gençliğimiz var. Adı likörmüş. Likör kardeş. Bak aynı kasa aynı modelsiniz. Öyle kısık gözlerle poz vermeyle olmuyor. Dayımın çocuğu bu işler bak. Bir gün alırım aklını senin. Gelirim vallahi, nereden geldiğimi anlayamazsın. Hikaye suç kimde neden böyle? Üzdün yeter. Bir gece ansızın likörüm. Ayık ol. Oradan Marla'ya sinyal yapıyor. Bak hele bak bak. Bak televizyon kumandası kadar boyuyla.

Hanımlar beyler, bakalım yeni duyduğumuz ve bize çok şey katacak cümleler okuyabilecek miyiz? Sayenizde tabii ki, katılımınızla. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza yazar mısın? Bugüne kadar bundan iyi söz duymadım. Nedir senin bugüne kadar duyduğun en iyi söz? Bundan daha iyisini duymadım agacım dediğin sözü bize yaz. Bakalım senin sözün neymiş? Belki bizim de sözümüz olur. Belki kendi sözümüzü bir anda bırakır. Evet, ben de bunu duymamıştım hakikaten deriz. Belki de kamyon arkası yazısı mı bu, nedir böyle saçma sapan deriz, bilmiyorum. Bugüne kadar duyduğun en iyi söz dedim. Ezogel'in İzmir köfte Hasan Paşa tas kebabı yazmış. Öğlen yemeği listesi geldi herhalde mail olarak. Kurumsalda çalışıyorsa demek ki.

0: Eşeği altın sefer de vursalar eşek yine eşektir demiş. İyilik iyidir, güzel. Bugüne kadar duyduğun aklında kalır ya yani. Yani gerçekten. Ben bu sözü hayatta unutmam. Kim söylemişse helal olsun dediğin. Atasözü olmasına gerek yok. Bir büyüğünün sözü olabilir. Bizimle de paylaşırsan çok sevinirim. Bana aya baktım seni gördüm, sana baktım ayı gördüm dediler demiş. Ya Onur. Kötü söz sahibindir, tamam mı hadi. Hayat bir gün, o da bugün demiş. Güzel. Tekerleme olur mu, okuyabileceğim mi demiş. İyi kötü okuma yazma var yani, belli bir süredir okuyup yazıyorum. Sebebi belli oldu. Kazanın. Oradan geçerken bir motosiklet kazası, onu ben de gördüm. Çok bahsetmek istemedim ama aynı yerden geçiyorsan şu anda muhtemelen
1: sana iyi gelecek şarkı.
0: Bakayım aynı yer mi? Şu tabeladan görmem lazım. İstanbul FM'de. Yok, aynı yer değilmiş ya. Otobanda çok ciddi bir motosiklet kazası gördüm. Bir yerde bir yaralı vardı. İnşallah Allah'ım yardımcısı olsun. İnşallah bir şey yoktur. Eşek ölecek de yüzü gülecek demiş. Ne söylediğine dikkat et çünkü olur demiş. Parmağımdaki dövmeyi, videoyu durdurup atıp burada ne yazıyor diye. Alp. Eğer bir gün unutursam Azrail hatırlasın o an beni. Vış, kime yazıyorsun bunları aga? Söylenmeyen söz en güzeli demiş de söz söylenmedikten sonra ne işe yarıyor onu da anlayamamışım. Bir ara çok konuştum, hiç faydasını görmedim, bıraktım. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Erdal Tosun'un repliğidir. Erdal Tosun'un da hayatında oynadığı son filmde Cenab-ı Allah benle... benim onunla oynamamı nasip etti bana. Saygıyla, rahmetle anıyoruz. Son filmi Bamsı Beyrek'te beraber Erdal Hocam'la rolümüz vardı. Dünyanın en tatlı adamlarından birisiydi. Mekanı cennet olsun ama ölümsüzlüğünü, imzasını bıraktı Türk sinemasına. Dünyada 3 ahmak adam vardır demiş. Ki ben 3'ünü de tanıyorum normalde, de gerisini okuyacağım. 1 yalnız yola çıkan adam. 2 yokuşta zor nefes alan adam. 3 kaynanasının evinin yanında ev yapan adam. Bu kadar düzeltebildim. İstiyorlar ki hem ayranım dökülmesin hem yanağım öpülmesin. Ne istesem olmuyor, kapandı kapılar, bela bir aşkta. Ben bunları nasıl okuyacağım Allah aşkına, böyle sözler ya. Biz normal böyle hayat görüşü olacak cümleler niye yazamıyorsunuz arkadaşlar siz? Ama hata bende. Tayfa normal değil ki cümleleri normal olsun. Bak sayende seni hala seviyorsam kaba. Günaydın demiş, bizi bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir demiş.

0: kayıtsız bir...
1: Vay vay vay vay, ne doğrarsın aşına o çıkar kaşığına.
0: Sıradayız.
1: He?
0: Kren tut kolu aşkla.
1: Yapıştı. ...0544-886-1886... Duydum da beni çok etkileyen, gerçekten de benim için önemli ve hayatta unutmadığım dediğin söz hangisidir? Özlü söz, cümle hangisidir?
0: Yazılır hesabına günah günü. Bitmez bu son pişmanlıkla.
1: Doymayacağın yerde açtığını belli etme derdi dayım demiş.
0: Her birer içimizdeki güller.
1: Küfür değilmiş, tamam, her satıcının bir alıcısı vardır gibisinden bir lafmış. Her alaklıya bir dolaklı bulunur. Alaklı alıcı, dolaklı satıcı mı oluyor? Pekala. Senin kafandaki bin tilki benim kafamdaki bir topal tavşanı yakalayamaz demiş. Atarı da yapmış yani. 3 günlük dünyayı çok da kafaya takmayacaksın demiş. Her şey dünde kalıyor. Adı üstünde dün tire ya. Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş. Ya tut elimi bırakma ya da uza git uzatma. Göz kısmetten çıkınca gözlük Bağdat'tan gelir demiş. Dönerse senindir biz pide söyledik. İçten söylenen seni seviyorumdur. Çok iyi bir insan olursan bu devirde seni kullanan çok olur. Merhaba anne, günaydın. Yani annem yazsa bunu yazardı anlamında. Gelirsen Ekim'e, gelmezsen Kasım'a kadar yolun var. Heh, tamam demiş, sahayı buldun, koş koş. Koşarız neden?
2: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.
2: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
3: Önce köprü girişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya istikametinde akıcı aksiyonda, her iki köprü de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Bahçeli Evler, Cevizli Bağ, Çağlayan Zincirlikuyu, aksiyonda Mecidiyeköy, Haliç, Zeytinburnu, Yenibosna etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyrantepe'de aralıklarla yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Kozyatağı, Temde Ümraniye, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
5: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
4: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
6: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Garanti BBVA.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Yakup Besen, sevgili kardeşim, günaydınlar. Pilot bir... Bu da utanır buna ne zaman pilot desem. Yani Türk Hava Yolları'nda bildiğin Airbus uçuran bir arkadaşım benim, sevgili Yakup. Yakup Besen demiş ki Allah bir kulun dua etmesine izin vermişse mutlaka kabulünü de murad etmiştir demiş. Yazmış Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun lafı, onun sözü doğru, doğru. Unutmamamız gereken bir öğreti niteliği taşıyan bir cümle.

Pesen pesen. Uçuşa gidiyorum, herkese selamlar demiş. Sağ olsun, böyle senede bir kere dinliyor. Vakti olursa nereye gidiyorsun? Onu da yaz da bari. Bilet var mı bilet? Madagaskar. İnsan bu saatte Madagaskar'a gider mi? Ben Levent'e zor geliyorum. Allah aşkına ne Madagaskar'ı ya? Havacılık zor iştir arkadaşlar. Hayatta hep mutlu olursan hayalini kuracak bir şeyin kalmaz demiş. Ali Rıza Eriş, günaydınlar. Canı yanan sabretsin, can yakan canının yanacağı günü beklesin demiş. Hayda. THY'de pilotsa şu an THY'ye uçandayım, hostes şikayet ediyorum. Belki de aynı uçuş olmasın. Yok, bu daha yoldaymış. Ya sen İstanbul'a geliyorsun, adam Madagaskar'a gidiyormuş. Sen oyalan öyle ufak tefek, İstanbul İstanbul böyle. Adam Madagaskar'a gidiyor aga. Abi dur, utandırma beni demiş. Ya hayırlı yolculuklar dedim, daha ne diyeyim sana, hayırlı yolculuklar kardeşim benim. Allah tekerine taş değdirmesin. Gerçi tekerle çok fazla işin yok da inerken kalkarken lazım oluyor yine. Selamlar sevgiler, görüşelim kardeşim en kısa zamanda. Ben de yani kendi şahsi WhatsApp'ıma döndürdüm burayı. Benim çok sevdiğim başka bir pilot arkadaşım var, uzun zamandır pilotluk yapamıyor. Alper Öner, hem de komedyen aynı zamanda. Onun beni tanıştırdığı, beraber pilot oldukları sürece şahit olduğum eskiden. Bunların var ya, simit almaya parası yoktu ya. Yakup'a birisi öyle söylemiş. O kadar gülmüştüm ki, anlatacağım onun müsaadesi varsa. Şimdi bu işte gittiler, bunlar pilot okuluna girdiler. İşte beraber güzel derecelerle pilot oldular. Hem de Türkiye'nin en büyük firması işte, yani Türk Hava Yolları. Bunun reklamı bizim milli gururumuz. Pilot oldular. Bir tane dayısı varmış ya. Yakup vallahi bunu anlatıyorum, kusura bakma. Bir tane dayısı varmış Yakup'un, ben tanımıyorum. Trakyalı kendisi bu arada, Edirneli. Efendim Yakup pilot olduktan sonra, bir de Airbus lisansı aldıktan sonra, bildiğiniz yani uzun uçuşlar yapıyor. Amerika'ya gidiyor, Madagaskar, işte ne bileyim. Ya okyanus aşırı gidiyor mesela, 14 saatlik uçuşlar yapıyor. Adam böyle bir kariyer planlamış ve bunu başarırken, bir tane dayısı var, biraz da patavatsız bir adamcağızmış. Yakup arkadaşlarıyla bir gün ne olduysa hatırlamıyorum Yakup, yani detaya o kadar girmeyeceğim ama dayısıyla denk gelmiş arkadaşlar. Elini Yakup'un omzuna koyup demiş ki, bunun var ya simit almaya parası yoktu, simidi ben alıyordum buna. Ya bir insan yeğenle bunu söyler mi Allah aşkına? Allah'ım yarabbim ya. Benim şeye benzemiyor mu bu? Ben şimdi 1.96 boyundayım, böyle 130 kilo dev gibi bir herifim ya. Bir de iyi kötü yalandan işte tanınıyoruz ya sağda solda, az çok işte bilen biliyor. Bir arkadaşıma rastladım, o da benim ilkokul arkadaşım ama ilkokulda da serseriydi, hala da öyle tuhaf bir çocuk. O da elini benim omzuma koyup diğer arkadaşlarımın yanında, birisi işte bir iş yapıyor, birisi atıyor kaportacı. Ben mesleki olarak kimseyi statüye koymam. Benim arkadaşımsa istiyorsa ayakkabı boyası, şerefiyle para kazanan herkes ben de eşittir, dostumdur benim. Ama yanımda bir tane doktor arkadaşım vardı, bir tane işte birisi vardı, biri daha vardı. Birisi güzel bir sanayide işi var vesaire. 6-7 arkadaşız. Elini omzuna koyup şey dedi, biz bunu okulda dövüyorduk ha. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bunun simit almaya parası yoktu demek. Bak Yakup demiş, gözümden yaş geldi sabah sabah. Ama böyle ben bu hikayeyi hatırlıyorum yani. İnsan ne diyeceğini şaşır, anladın mı? Dayın ya, bir şey de diyemezsin yani. Yapacak bir şey yok. Uçakta stand up mı yapsan acaba demiş. Alper artık uçmuyor da Yakup ayarlarsa olabilir. Saygılı ol. Ben kendim stand-up'lık oluyorum. Benim uçaktaki triplerimi bir görsen zaten gülmekten yerlere yatarsın. Buradan İzmir'e gideceğim. 50 dakika uçuş. Girdiğim tripleri görmen lazım. Dersin ki beni Mars'a yolluyorlar.

0: Ben rüyamda bile gidemiyorum Madagaskar'a demiş. Vallahi bir şey söyleyeceğim, yanlış anlamayın ama Madagaskar o kadar da rüyada bile gidilecek. Normalde bile gitmesen olur yani. Bir numara yok yani, Madagaskar sıkıntılı bir memleket. Yani yer görmek, gezmek açısından belki hani tecrübe anlamında falan da. Ya gitme hakkın varsa Madagaskar'ı kullanmazsın sanma. Evet, duyduğun en önemli. Üstün edindiğim ve benim gerçekten hayatımda sık sık aklıma gelen, vay be kim söylemiş de doğru söylemiş dediğin sözlerden bahsediyoruz. Özlü sözler, cümleler. Bakalım nelermiş. Her sabah Emre Mutlu Show'la güne başlamak işe başlarken bize ayrı bir keyif veriyor demiş. Var olun efendim, eksik olmayın. Abi yalnız en az 50-55 yaşında, vücuda bak. Salih Süleyman. Allah Allah, kendimden utandım şu anda. WhatsApp fotoğraflarına bakarım böyle mesaj atanlık. Artı 44. Ha, İngiltere. Ben hep pilotum, hep uçuyorum demiş. Kendini bilmek niye zor demiş.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detay

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor. İlahi Emre, sen insanı güldürürsün.
3: Burası İstanbul efendim. Burası İstanbul. Dinlemeye devam et. Dinlemeye devam et. İş stresini azalsın.

Peki demiş, haddini bilmek neden zor? Bana mı dedi acaba? Banaysa bir... Haddimizi bilelim yani, anlamadım. Madagaskar ülke mi demiş, çizgi film değil mi? Evet, çizgi animasyonu yapıldı.

mısın, bindiğin at mı eşek mi anlarsın demiş. Sana neler... Ama bir şey söyleyeceğim, binerken bakmıştır ya bu. Söz fena değil, güzel başlıyor da. Bu ne baş belası, bu gönül... Tozun dumanın içinde bindiysen o zaten nasıl bindin o da yani. Bu... Takarım ben böyle ufak tefek şeylere. Aşk bir zulümse öpeyim gıdığından gülümse.

Yok abi, bununla bile cıvıtmaya var ya, yer arıyorsunuz yani. Ben bir trafiği açıyorum. Emre Mutlu Show dinleyenler geçiyor, açıyor.

Bazı insanların değişmesini beklemeyin. Yılan sadece derisini değiştirir, huyunu asla, demiş Yasemin. Yılanlara çakmış sabah sabah. Açıklamalarla vaktini harcama. İnsan sadece duymak istediklerini duyar, demiş. Paolo Coelho'nun lafı bu, ben bunu biliyorum. Evet, güzel güzel. Derdi dünyaların dünya kadar derdi olur, demiş. Yunus Emre'nin bir sözüdür, hayatta unutmam abi, demiş. Selamlar.

Hayatımda duyduğum ve duyabileceğim en güzel cümledir benim demiş. Elif Hanım günaydınlar. Her şey neye layıksa ona dönüşür. Mevlana'nındı galiba demiş. Mutluluklar dilerim. Geri gel desem. Bulurum seni bana gelmesem de. Eminim. Bozuk olunca maya ne artanır ne de haya.

Bir dakika şimdi jeton düştü. Ünlü bir düşünürün söylediği gibi ne yaparsan yap yapmasaymışsın derler demiş. Yapmasaydın derler demiş. Ünlü düşünür dediği de benim enişte. Oo, kardeşim bakıyor hala çalışıyor muyuz? Paradan hala ümitli. Neyse halledeceğiz ya, cumaya kadar vakti var. Hani acaba radyoya gidiyor mu, maaş alıyor mu oradan, hani böyle şey gibi alacağın olduğu birini kontrol edersin ya böyle uzaktan uzaktan. Yokluğa düştü bu hala durumu nasıl? Söz günaydın. Yapamadın sen en baştan, de. Vermeyince Mahmut neylesin? Mahmut. Ama yok istemez artık inancım kalmadı. Haramda huzur ararsan huzurun haram olur demiş. Kusura bakma yapamam kimileri gibi küçük hesaplar. Türkiye'de sıtırmaklarını yüzüme. Hayat bana kimseye güvenmeyi değil kendime geç kalmamayı öğretti demiş. Arzu günaydınlar. Kalk gidelim çekip uzaklara. Tüm birliklerini candan an. Gel sürelim seninle saltanat. Savaşma sövüş. İzmir'de bir sövüşçü de yazıyordu demiş. Teşekkürler. Affet beni sevgilim, sensiz olmak istedim. Herkes aşkı ararken. Biz insanların tabağına yemeği bitti mi diye baktık. Onlarsa bizim tabağımıza ne kadar yedik diye baktılar demiş. Sakin ol Polat Alemdar, tamam. Yunus Dalkılıç. Affet beni sevgilim, sensiz olmak istedim. 200 TL borç için yazmış. Bunda borç yedi kamçısıdır. Üzgünüm sevgilim, mutlu olmalı istedim. Şimdi... Derler yani derler. O kayığa binme sen de bindi derler demiş. Abi yılları şişkosuyum, şişkolar niye hep komik oluyor demiş. Ben bilmiyorum. Bildiğim bir konu değil bu yani. Niye canımı sıkıyorsun şimdi programın ortasında? Ne şişkosu ayol? Nereden çıkıyor bu kelimeler?

Susmak en güzel cevaptır. Bu sözü de severim. Zor olsa da alıştık demiş. Susmaya mı efendim? Başı dertten kurtulmuyor yürüyün. Bu kaçıncı tokat? O değil de canım ekmek arısı kavurma çekti tereyağlı. Ne? Afiyet olsun. Gemi limandayken güvendedir ama gemiler limanda beklesin diye yapılmamışlardır demiş.

Kötü söz sahibini dinlemiş. 7C sınıfından Merve yazmış herhalde buna. Bakayım kimmiş. Ayla Hanım, günaydınlar. Kötü söz sahibini çok derinden ya. Kusura bakmayın, gülme tuttu ama. Yani sağ olun yazdın ama çok kısa ve çok böyle şey geldi bir anda da. Boşluğuma geldi, özür dilerim. Küçükken kardeşime bir şey söyleyince o söylerdi böyle. Kötü söz sahibindir, tamam mı? Günaydın Emre. Herkes haddini bilsin. Sessizliğim zayıflık değildir demiş. Fatoş Yılmaz. Kendisi 8C'den yazıyor. Herkes konuşur, sen susarsın, sonra da kalkıp su içersin demiş. Ya programın IQ seviyesi niye 6'ya düşürüyorsun bir dakikada be kardeşim? Ya Onur! Boşta bulunup okuyorum, vallahi okumayacağım seni he. Yok, buna kim inanır? Kadir inanır ha. Adam bizi çekmeye çalıştığı çıtaya baksana, Allah'ını seversen.

0: Vallahi bir şey söyleyeceğim. Yani size saçma gelebilir, bana kızmayın. Arif diye bir kardeşimiz yazmış. Arif Beştaş demiş ki çok da şey yapmamak lazım demiş bence. Gerçekten müthiş bir laf. Hastasıyım bak, çok da şey yapmamak lazım ya. Nereye çekersen çek. Bütün yazdıklarınız harika. Ama Arif'inkisi bir hem sade hem böyle şey gibi yani. Müthiş müthiş. Bana şey demişti ki, neyse isim vermeyeyim, bir abim. Bazı şeyler çok şey ya.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sundu.
0: Dünya boştur demiş. Bazı insanlar hayatından çıkınca üzülmezsin. Sadece ben bunu neden bu kadar geç fark ettim dersin demiş. Doğru. Yıllarca dinlediğim seni şimdi netten bakınca tanıdım. Emre Mutlu, sen o Emre Mutlu'sun, adamsın kardeşim. Allah razı olsun da çok erken bakmışsın ya, 15 sene oldu yani. Şöyle 2036 gibi falan bakaydın keşke, niye böyle yaptın ya? Dalgasız denizde herkes kaptan demiş.

0: Etme cahilli sohbet, küstürürsün, silme. Yüzünü cam kırığıyla kestirirsin. Bazen ya susmak ya da suskunluktan daha kıymetli bir söz söylemek gerekir demiş. Bu da benden gelsin. Teşekkürler Aylin Hanım. İnsanlar seninle konuşmayı bıraktığında arkandan konuşmaya başlarlar. Doğru. Denizi seviyorsan dalgasını da seveceksin. Aslında dalgasına katlanacaksın. Evet, doğru. Yorgun olduğumuzda uzun zaman önce fethettiğimiz fikirlere saldırıyoruz demiş. Pekala. Bilge insan hiçbir zaman yaşlanmaz, sadece olgunlaşır. Yani böyle aralarda boşluklar veriyorum ama okumam lazım. Bazıları hakikaten sakat yani. Ceza yememek için Rütük'ten yani eleyerek gitmem lazım. Çünkü yazarken oh ne güzel. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur yazılmıştı daha önce. Güzel bir söz. Yunus Emre'nin miydi Mevlan? Yunus Emre'nin galiba. Küçük şeylere gereğinden fazla önem verenler elinden az daha büyük iş gelmeyenlerdir demiş. Eflatun'un bir sözüdür, çok severim demiş. İnsan aklındakilerle gündüzleri, yüreğindekilerle geceleri uğraşırmış. Bu da Can Yücel'den demiş. Teşekkür ederiz. Mutluluğu tatmanın tek çaresi onu paylaşmaktır. Bora, günaydınlar. Başarının sırrını bilmiyorum ama başarısızlığı yolu herkesi memnun etmeye çalışmaktan geçer demiş.
1: Şarkı.
0: Bil bakalım bu kimin demiş. Biliyorum, Bill Cosby'nin. Bana komedyen sor aga. Harun Demir, günaydınlar kardeşim. Arkadan konuşan öne geçsin demiş. Bazı insanlara cevap vermiyorum çünkü Google bile ne diyeceğini bulamaz demiş. Acı duyabiliyorsan canlısın, başkalarının acısını duyabiliyorsan insansın demiş. Baş başa

0: sokak.
1: Bu lafları edenleri ben niye sosyalde görmüyorum, kör müyüm demiş. Çünkü sosyalde durdururken kimse böyle bir soru sormuyor. Şu an sipariş üzerine onlardan dinliyoruz. Yani akıllarında, zihinlerinde yer etmiş cümleleri. Kelimeleri rica ederek onlardan istedik. Adam sandık eşeğe, alnımıza değdi kuyruğu. Aha. Yanacaksan yan gece, vuracaksan vur felek. Biz aşka düştüğümüz derde aşık olmuşuz. Annelik asla onsuz yaşayamayacağım birine sensiz yaşamayı öğretmektir.

Yani şunu söyleyeyim size, yüzlerce mesajın, okuyabildiğim yüzlerce mesajın bir o kadarı da okuyamadıklarım var. Sağ olsun beyler, yine kıraathaneye çevirdi burayı. Ama olsun, yazın, ben sonuçta ben okumuyorum dolayısıyla. Ya ben okuyorum da programda okuyamıyorum, ama siz yazın. Emeğinize sağlık, teşekkür ederim bütün cevaplarınız için. Çocuk olmayı özlediğin her gün bir çocuk sevindir. Başa, yazılan gelir başa. En sevdiğim şeylerden biridir bu dünyada. Allah her zaman nasip etsin. Ne çileymiş arkadaş, çek çek bitmiş. Selam kardeş, necesen? Azerbaycan'da böyle bir söz var. Dost dar günde tanınır. Darı da kötü diye parantez için almış. Kurban olurum ya, canımsın benim. İnşallah tekrar gelirim Bakü'ye, Gence'ye. Gitsin gideni, sordu mu o hiç seni, sen de sorma. Tokat'tan aldım Bakır'ı, incitmeyin fakiri fukarayı. Kafiyeyi ters yazmış ya. Biz aşka düştük. Tokat'tan aldım Bakır'ı, incitmeyin fukarayı, fakiri onun orijinali. Sevgili Burcu. Hayat

0: kırılan kalpler.
1: Bu mevzu senden de seker, benden de seker. Bu alemde Emre abim en şeker demiş. Sen de şekersin, sen de Allah razı olsun. Dünya kadar malın olacağını demiş, fındık bahçen olsun. Şimdi fındığın fıstığın zamanı. Yok, fıstığın değil, onu salladım, fındığın zamanı galiba. Fındıkçılar neredesiniz? Var mı Düzceli, Giresunlu, Trabzonlu, Rizeli, fındıkta olan akrabası, eşi, dostu? Fındığacı derim da.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
9: en güncel haberler
8: istanbulfm.com.tr'de.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Ya var ya, öyle bir linç yedim ki. Söylesem mi söylemesem mi onu düşünüyorum 10 dakikadır da. Ya bak, Rize dedim, Giresun dedim, Düzce dedim. Hatta onu bir de söylemişsin demişlerdi. Ben Ordu'yu nasıl söylemedim ya? Ordulu kardeşlerimden özür diliyorum. Yani o hızlı hızlı söylemişim demek ki. Tamam, Ordu'da da fındık toplanıyor. Tamam, Ordu. Güzel ordumuza selamlar olsun. Ya hepsini saymışsın. Ordu'yu söylememişim. Nasıl uyuz olmuşlar, nasıl bilenmişler. Tamam, özür diliyorum. Aklıma gelmedi. O anda hızlı hızlı yani hani... Bütün memleketi saymazsın yani. Edirne'den Kars'a dersin. Ne bileyim işte... Muğla'dan Hakkari'ye dersin. Yani dört köşeyi saymaya çalışıyor. O öyle bir şeydi yani. Tamam, özür diliyorum, tamam. Abi ayıp ettim. Yazıklar olsun, Ordu'da fındığın tillahı var demiş. Sana fındık gönderecektim, göndermeyeceğim demiş. Cezalandırıldım bir de yani. Tamam, güzide ordumuza, güzel memleketimiz yeşil. Bolluk bereket dolu ordumuza selamlar. Ne kadar çok ordulu varmış bizi dinleyen. Mahvoldum, kızdılar bana kızdılar ya. La yedik zopayı sabah sabah ya. Tamam, ordumuzda da var fındık, orada da toplanıyor. Allah kimsenin ayağına taş değdirmesin. Ellerine, emeklerine sağlık. En güzel fındıklardan biri de ordumuzdan çıkıyor, tamam. Ordu'yu kasten mi söylemedin? Ordu'yla bir problemim var demiş. Canım ordumuz, olur mu öyle şey ya? Gururunu kaybettiniz. Tamam bak, şimdi fındık kavgası çıkacak burada sabah sabah. Sana yaklaştıkça koştuğun ellerime çıkarıyorum çileden saklam. Yazık, gerçekten yazık, seni dinlediğim günlere yazmış. Yok sonuna da kahkaha emojisi koymuş, şaka yapmış tabii ama. Vallahi kasti olabilir mi ya, orduyu niye söylemeyeyim ben? Terinde affedişimden kaybettim, fazla bile sabrettim. Halen ot biçiyorlar Giresun'da demiş. Benim yakışıklının hali hırşı çıkmış, Vahit abinin fotoğrafını atmış Burcu'da. Adam burada var ya, milyonlarca liralık jipe biniyor, orada gitmiş orada hasat yapıyor abi. İşte böyledir bu işler. İşinin başında durmazsan, işinin başında dururlar. Emre abi günaydın, ben Giresun Ey nesilliyim. Annem babam oradalar, fındık topluyorlar. Buradan onlara selam olsun demiş. Abi kasten yaptığına inanmıyorum, o yüzden sana bir şans daha vereceğim demiş. Ordu'da değilim ama orduyu söylememem benim de dikkatimi çekti. Olsun, yine de seni seviyoruz demiş. Art niyet aramıyorum demiş. Orduyu yedirmeyiz sana. Tam üstünde bir mesaj da var. Ey Ordu, Emre'yi sana yedirmeyiz demişler. Yok arkadaşlar, Ordu beni yesin. Ordu canımız, şehrimiz ya. Ya nereden unuttum? Niye ben şehir saydım böyle arkadaş? Vay be, Ordu varken Düzce ha demiş. İhanet edilmiş gibi. Sinop'ta demedim, biz kırılmadık demiş. Sinop'ta da mı var fındık? Onu bak, onu ben bilmediğimden, o cehaletimden. Ordulları karşına aldın, sen şimdi naneyi yemedin mi demiş. Hayır ya, karşı özür diliyorum ya. Kastamonu da seni kenara yazdı. Allah Allah. Allah Allah. Oyna atarları hileli. Ne yapmam lazım şimdi benim?
1: Kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.
0: ChatGPT'yi açsanıza bana. Neyse, ordulardan bana gelsin bu şarkı o zaman. Sevgili ordular, bana bu şarkıyı armağan ettiğinizi hayal ederek dinleyeceğim. Ordu'da gösteri mösteri yaparsak inşallah kafamıza fındık fıstık atmazlar. Vay be, Ordu yapladın ha, ben kaçar demiş. Ya yapma bunu, hayır ya. Allah'ım yarabbim. Fındık toplarken üstüne düşen böcek örümcekleri görsen demiş, bahçenin yanından geçemezsin. Bizim hayatımız fındık tarlalarında geçti agamın oğlu. Emreciğim, seni artık ordunun dereleri paklar demiş. Birer abi çağır, aldın başını git. Biz biz orduyu toplayıp geliyoruz demiş. Yapma yapma, şakası bile kötü bak. 22 Ağustos'ta fındık toplamak için ordu olacağım, seni herkese ispiyonlayacağım demiş. Ses kaydını aldık, bütün ordu artık bundan haberdar olacak. Sen şimdi nane yemedin mi? O zaman bir ordu şarkısı çal da insanların gönlünü al. Tamam, o zaman bu şarkı ordulardan bana gelsin. Şimdi çalacağım şarkı da benden bütün ordulara gelsin, tamam mı?

Arada Emre Mutluşov skreçini de çalayım da. İstanbul hemen satışa mı girdi, satıldı mı demesinler. Özürümüz kabul olmuştur herhalde de şimdi ayva yedik şimdi. Yok Giresun'a niye şarkı armağan etmiyorsun? Yazıklar olsun, Trabzon'un şarkısı niye yok? Başladık. Tamam, o zaman saat başına gideyim bütün Karadeniz'e. Şarkı armağan edeyim, barışalım, tamam.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Çağlayan, Mecidiyeköy, Aksiyon'da Halıcıoğlu, Haliç, Edirne Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa, Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafik Finde Maltepe, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: mesajlarınız geliyor. Sivas'ın ne suçu var? Ege türküsü istiyoruz. Güneydoğu'dan, Anadolu'dan Tokat türküsü istiyor. Arkadaşlar programın yine şirazesi kaymaya başladı. Bak ben bunu ordulardan özür diledikten sonra saymadığım diğer fındıkçı şehirlerden efendim beni affetmeleri için toplam böyle hepsine bütün Karadeniz'e gönderdim. Yarın çalarız diğerlerini. Bu ne diyor ya böyle? Sana zengin fakir bakmay, kırma biri. Sivaslıları sarma istersen bak başına demiş bak. Sen yok dayı kestim yalan dünyayı. Dermanı bulmak için. Sen şimdi Ankaralıları karşına mı alıyorsun demiş ya. Sana zengin fakir bakmay, kırma biri birini. Yapmayın acıyın bana bak. Tamam fındıkçı şehirleri sayarken orduyu unuttuk. Gönlünü aldık. Hemen geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

la la la la la la la la la la la la. Abi komple Türkiye'ye bir şarkı göndermezsen bu işin içinden çıkamayacaksın demiş. Tamam, onu da yapacağım, tamam. Yani vallahi billahi ne yapacağımı bilmiyorum. Ben niye fındığa fıstığa gidiyorum, benim ne haddime ya. Vallahi billahi ya. Kendim ettim, kendim buldum, doğru söylüyorsunuz. Çözeceğim, çözeceğim. Bütün Türkiye'me. Başka türlü olmayacak çünkü yani. Abi Antalya'ya şarkı istiyor yani. Haklı olarak bu arada, haklı olarak. Bak şimdi bir de Antalyalılarla. Tamam, o zaman tatlıya bağlamak için. Onu şöyle. Çözeceğim ben. Nasıl çözeceğimi de bilmiyorum da. Bir şekilde çözülür ya. Komple memleketimize değil mi? Arkadaşlar tamam, bak herkes memleketine yazıyor ama yani böyle bir vaktimiz yok. Bak Bayburtları karşına alma sakın diyorum demiş. Abi niye Bayburtları karşıma alayım şu anda? Elim ayağım birbirine girdi, yemin ediyorum bak. Delireceğim, şarkı bulamıyorum. Telefonumu vereyim bari. Bunun da açılmayacağı tuttu. Heh be. Oh be. Son anda. Tamam, bu konu böyle kapansın. Bütün memleketin her tarafına ver mehteri demiş. Tamam, bütün memleketimizin her tarafına, zaten ihtiyacım da vardı.

Biz siyasette, rekabette, futbolda, içeride birbirimize dalaşırız da, hadi dışarıdan bir yeltenin de görelim.

Çok fazla yurt dışından dinleyenimiz var. Onlar çok fazla yazmışlar. Bir de arkasına Plevne Marşı, onları kırmak istemedim. Çok da severim. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Daha dün Almanya'dan gelen arkadaşım daha girer girmez Edirne'den beni aradı. Nasıl hissettiğimi anlatamam dedi. O yüzden orada dışarıda özendiğimiz, bazı özendirildiğimiz şeyler var ya işte. Ya adam Belçika'da yaşıyor ya. Almanya şöyle ya. İngiltere böyle ya. Ya geç babacığım. Hepsine saygımız var. Bütün dostlarımıza, bütün oradaki gurbette yaşayan kardeşlerimize, memleketlerimize. Ama arkadaşlar ki her zaman memleket, yani kendi toprağın her zaman bambaşkadır ya. Allah kimseyi vatanıyla sınamasın. Diyorum ya, biz içeride kendi kendimize bir dünya trip yaparız. O parti, o seçim, o iktidar, o bilmem ne, bu hükümet. Asıl olan toprağın kendisidir. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış atamızın mirası. O yüzden kendi vatanımıza ilk önce, en çok kendi toprağımıza sahip çıkacağız. Konu bir fındıktan nerelere geldi. Yalsın, bunları da konuşmak lazım. Şu anki buradaki Türk bayraklarını görseniz var ya, aklım uçtu, aklım. Yüzlerce Türk, işte bak. Hemen nasıl birlik oluyoruz? Yani herkesin farklı bir kökeni var, etnik kökeni var, başka bir şey var ama yüce Türk milleti. Allah ayağına taş değdirmesin memleketimin.

0: Hadi bakalım yine bir zarf atıyorum. Dur bakalım dur. Dur bakalım dur. Belki bu sabah kısmetimize. Bu sefer son görseli istiyorum. Galerindeki son görsel. Video ya da fotoğraf bilmiyorum, fark etmez. Atmayacaksan tabii ki atma. Zorla isteyecek halimiz yok ama atacaksan da. Galerine girdin, tıkladın ya, son görsel neyse onu bu WhatsApp hattına atmanı rica ediyorum. 0544-886-1886. Bu sabah çok ümitliyim. Bakalım neler gelecek. İnan bana. 7 dedim olmadı, 9 dedim olmadı. Sürekli onlar bir de yer değiştiriyor. Son görsel. Aşkım senden uzak, ne fark eder, nefes almam, vazgeçtim ben. Al işte. Patlıcan geldi daha, bismillah ya. Merdiven görseli geldi bir tane, çok güzel. Allah razı olsun, bakalım. Bir bebişkonun fotoğrafı geldi, uyuyor ne kadar tatlı. Biberon geldi bir tane. Merdiven değil mi, nasıl merdiven değil, merdiven orası. Gözümün önünde merdiven var, merdiven değil diyor ya. Kuru fasulye geldi. Gönderemem Emre, sen az değilsin demiş. Gönder. Evet, bir mezura geldi. Saç çekimi için demiş. Video gelmiş, dur bismillah deyip şunu bir açayım. Geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
7: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Burası İstanbul FM.

0: Bir insan bulaşık yıkarken niye ellerini çeker köpüklü köpüklü ya? Bak gönderemem diyor, gönder diyorum, kesinlikle hayır diyor. Tutturmuşum demek ki, tutuyor. Emre selamlar, Mardin olarak seni kınıyorum demiş. Kınayamazdım beni. Son fotoğrafı o, kertenkele fotoğrafı. Allah Allah'ım. Az önce sana atmıştım demiş, trafikten bir fotoğraf. İngiltere trafiğinden bir videomuz var. Kamyon tekerleği geldi. Yakalandık demiş. Telefonumun ekran resmi rüyalarım, düşlerim, özlemim oldu. Gurbet zor imiş demiş. Eşinin fotoğrafını atmış. Ne kadar güzel. Rabbim ayırmasın. Bir video var. Ne bunlar? Kazla ördeği hep karıştırmışımdır. Her günüm başka Leyla. Sesini açayım mı bunun? Bu nedir bu ya? Kazlar birine uyuz o. Ha, arkada YouTube mu çıkmış benim? Aynen ya. Gelebilirim. Kazların sesler de benim sabah kalkınca o yandığım ses de aynı ha. Sana inat yapabilirim, her an aşık olabilirim, kalabilirim, kalabilirim. Bir fotoğraf geldi, anne kızlar, kesinlikle anne kızlar çünkü bu kadar benzeyemezsiniz başka türlü. Suzan Hanım mı, SZN yazıyor ama. Yok olabilirim, bir halime dalabilirim. Bir trafik videosu geldi. Yok olabilirim. Yok ya bu sabah. Der gibi. Yine. Ciğerci fotoğrafı geldi bir tane. Afiyet olsun. Her an aşık olabilirim. Kalabilirim, kalabilirim. Bil bakalım bunlar ne demiş. Demir gibi bir şeye benziyor, bilmiyorum. 200 lira fotoğrafı geldi. En azından fotoğrafı geldi. Oğlum ve yeğenim küçüklükleri demiş. Yok olabilirim. Süper dolu paket yıllık. Evet, bir dijital platform üyeliği fotoğrafı geldi. Bir deniz kenarı. Hemen geliyorum.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Merhaba demiş, en son fotoğraf bu. Leyla atmış. Osmanlı Türkçesi kelime demiş. Ama anlamadım bunu, ne olduğunu yazarsanız da sevinirim. Evet, Londra'dan bir trafik var. Tarihe sermiş. 3000 yıllık ok ucu ve zeytinyağı ile yakılan kandilmiş demiş. Görsel olarak. Kader olarak. Oğlum paşanın uyku hali demiş. Paşa uyumamış, paşa narkoz almış galiba burada. Uyumaz adımın önüne pişman. Evet, bir krem var. Güle güle sürün efendim. Öyle alalım yavaştan. Niye çektiğimi sorgulamayacaksan atarım demiş. Yapay zekaya bir şey sormak istedim demiş. Bir tane bez. Ooo, Yalçın Alaca. Günaydınlar, günaydınlar efendim. Nerelerdesiniz?
1: Günaydın, buradayım.
0: Ya onu görüyorum zaten. Halüsinasyon değilsen buradasın ama. Hayırdır, sen bir hafta izin mi yaptın?
1: Bir hafta izin yaptım
0: vallahi. Sen bir hafta izin mi yaptın? Niye bana kilitledin bütün işleri? Hoş geldin, vallahi özlemişim seni ya.
1: Ben de seni.
0: Her şey yolunda mı?
1: Çok şükür.
0: İzin bitti mi, bir daha izin var mı? Bugün öğlenden sonra Yalçın Alaca saat 14'te mikrofon başında olacak. Mutlaka dinleyin arkadaşlar. Çok keyifli bir program dinliyorum ben de. Eğer uyumuyorsam o saatte, ama ne yapayım, ben yayın yaparken de Yalçın abi uyuyor. Ben şimdi ne diyeyim ya, gerçi uyumuyor, yollarda oluyor. Buraya geldiği saatler oluyor ama ben de kendisine arada bir laf atıp duruyorum böyle. Meslek büyüklerimizden birisidir Yalçın Alaca. Öğlen saat 14'te mutlaka, yapacak daha iyi bir işiniz yoksa dinleyin diye kendilerini efendim severek dinlediğimizi ifade edelim. Temkinli rahmetli Kemal Sunal'dan demiş. Bir kuple rica edeceğim demiş. Ney bu? Altay Spor. Selamlar Altay Spor'umuza. İzmirli olduğum için Altay'a da tabii ki kıymet veririm. Altay'ın bir satış mağazasının önünden bir fotoğraf gelmiş. Bilirsin buraları demiş. Yani biliriz elbette de. Nereden çıktı şimdi bu ya? Ne alaka ya? Biliriz sevgili Burak kardeşim, biliriz. Ciğerciye ciğer ısmarlarım. Evet, bir şeker geldi, naneli şeker. Geçen senin video çektiğin yer burası demiş. Vay, nereden bir arkadaş, siz CIA mi FBI mı? Ben anlamıyorum, ben attığım adımdan niye haber oluyor herkesin ya? Ben gizli gizli bir şey yapamayacak mıyım ya? Zaten gizli gizli bir şey yapmak benim ne haddime bu saatten sonra da. Üstelik gizli bir şey yaptığımız da yok yani. Her şey aleni aleni ortada, videoya gelip kafe çek. Videoya gelip programın sonuna doğru normal. Kafeye gelip video çekmişiz. Hepsi bu yani. Güzel bir yumurta fotoğrafımız geldi. Yok abi, yok yok. Bugün de maalesef nasibimizi zorladık ama Bir tane kestane şekeri gelmiş. Yer miyiz abi demiş. Yeriz biraderim, yeriz. Adamı Carazkal'a bağlamışlar. Oo, bir dakika, şimdi görüyorum ben bunu. Arkadaşlar şu anda Oğuz Kartal isimli dinleyen sevgili dostumuz, kardeşimiz fotoğraf atmış. Ben merdiven, ama merdivenin arkasını görmemişim. WhatsApp malumunuz çok hızlı aktığı için affına sığınıyorum Oğuzcum. Arkadaşlar birisinin ayaklarından Carazkal dediğimiz vinç, yani hani böyle portatif vinçlerden, yani ufak tefek şeyler kaldırmak için, ama adam bağlamalık. Film sahnelerinde oluyor da burada niye bağlamışlar adamı? Beli mi ağrıyor, anlamadım ki. Abi ben bunu nasıl kaçırdım ya? Arkasına bak demiş. Adamı sallandırmışlar. Bu nasıl fotoğraf ya? Tanıdıklarımı bunu yapan, EGM'yi etiketleyeyim mi? Ne yapayım? Bir şey söyle. Kasa bozulmuş demiş. Ne kasası? Market burası. Peki. Bakalım hemen şöyle fotoğraflara. Güzel bir bahçeden yeşillik biber. Bak, o tohumlardan bana gönder. Hastasıyız. Evet, bir soğutucu resmi. Ben niye böyle Bak güzel bir yeşillik resmi gelmiş işte. Bak şu anda değdi mesela Hakan Özgün. Müthiş bir manzara. Şurada var ya otursam şöyle ve iki bardak çay içsem kendime gelirim. Bu dağlar uzak. Kimler için beni kandırdım ya. Rahat ol baba demiş attığı fotoğrafa bak. Yastığı yorganı halıları tanıdık. Emre abi kusura bakma sen istediğin en sonunda attırdın bana şunu demiş. Evet muhtemelen oğlunun fotoğrafı. Yastığı yorganı halıları tanıdık. Evet teşekkürler gördüğüme çok memnun oldum. Bizden sözleri bildik değil. Yanaklarından öperim. Bunu, bu krokanı da gömeceğim sonumu topluyorum herhalde demiş. Krokan mı bu? Hayda arkada da kedi var. Onu da şeye düşürmüşler flu'ya. Abi senin derdine niye kimse deva olamıyor demiş. Yardımcı olacağım da benden bir şey çıkmaz sana. Çıkar çıkar sen at. Son fotoş istedik yine bir şey yok yine bir şey yok. Bilezik fotoğrafı var bir tane. Takam yok ki biz. Kuşlar uçmuş bahçelerinden güller uzak. Türkiye'de her üç kişiden biri obez. Haberi atmış bir tane. Bana mı diyorsun? Kendini bilmez hallerimizden yollar uzak. Şöyle açayım sesini. Arkada da kedi var. Onu da şeye düşürmüşler flu'ya. İngiltere'den bir video var. Aracına bağlamış bizi. Son ses dinliyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Eşimle nehir kenarında akşam keyfi demiş. Yengemize selamlar. Çok güzelmiş. Neresi burası abi? Artı 49 abi. Almanya. Sen nasıl bir fotoğraf bekliyorsun? Söyle atalım. Birmingham'mış. Yeter ki kal bu gece kimse bilmesin. Birmingham'a selamlarımızı gönderelim. Şuradan bir tane daha. Bir videoda böyle. Oh mangal videosu. Ha şöyle ya. Ha şöyle ya. Yeşilliklerin içinde bir mangal videosu. Yapamıyoruz da bari en azından bir. Abi yok durumumuz yok. Ne yapalım yani. Buradan bakıyoruz en azından böyle. Meyve bahçesiymiş burası da. Esirgemeyin, esirgemeyin. O zaman bu şarkı senin bahçene gelsin.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

iş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

efendim, Türkiye'nin en uzun sahil şeritlerinden birine sahip olan Sakarya'nın Karasu ilçesi yaz sezonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyormuş ama nasıl? İlk bakışta birincisi Antalya ve İzmir'e göre çok daha serin olan sayende sokaklarda ilçe çok büyük tercih sebebiymiş. Bana serseri diyorlar yok. Ve Marmara bölgesinin önemli turizm merkezlerinden birisi olmasından mütevellit diyorlar. Karasu sahilinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyormuş. Bakışta İstanbul başta olmak üzere çevre illerden ve yurt dışından gelen tatilciler kilometrelerce uzanan kumsalda denizin ve güneşin tadını çıkartıyor ve o kadar çok Almanya'dan, İsviçre'den, Belçika'dan ve Fransa'dan gelen varmış ki yaklaşık 70 bin nüfusa sahip ilçe yaz sezonunda hafta sonları 300 bine kadar çıkıyormuş nüfus olarak. Ve son derece güvenli olmasının açıklamalarından birisi, polis bile gezmiyormuş etrafta çünkü olay yokmuş. Aklınızda bulunsun gitmek isterseniz. Ben ölmeyeyim, kimler ölsün. Almanya'dan gelen tatilcilerden birisiyle yapılan röportajda daha güneye gitmeye, o kadar uzaklaşmaya gerek yok demiş. Son derece mutluyuz, denizi de çok güzel, insanları da çok iyi. Selam olsun buradan Sakarya'ya. Maalesef Kolombiya'da çok büyük bir deprem oldu, 7.4'lük deprem. Büyük sen yalancı göz, maalesef büyük bir hasara sebep oldu. Hem insanlar şeytana uyup da hem maddi manevi hem de insanların vefatıyla sonuçlanan bir deprem. Allah memleketimizi korusun, dünyanın her yerini korusun, sadece biz değil ama çok ciddi bir deprem. Sen yalancı gözlerinle bak. Başta konuşulan büyük Marmara depremi, sonra memleketimizin her yerini Cenab-ı Allah korusun. Bir daha yaşamayalım öyle bir acıyı diye. Aşka bunun da üzerinden böyle geçelim. Güzel armağan gibi berduş olup istikbalimi. Yunanistan'da halka bir çağrıda bulunulmuş efendim. Ne biliyor musunuz? Sivrisineklerle bulaşan bir Batı Nil virüsü vakası görülmüş. Heh, şimdi bir tek bunların. Ben ölmeyeyim ki. Bize böyle bela açmadığı kalmıştı sivrisineklerin. Isırıklara karşı bazı jeller ve solüsyonların kullanılması gerektiğinin ve aşırı derecede ilaçlanmanın uygulandığı Yunanistan'da şu anda böyle bir panik yaşanıyor. Yunanistan neresi? Maalesef dibimiz. Gelmeyin buraya. Agacım gelmeyin buraya bak. Yunan'dan da gidin, onlar da vatandaş, onlar da insan. Sıkıntılı abi, her şey, hiçbir şey yapamaza kaşındırıyor yani, anladın mı? Bir de şimdi Batı Nil virüsü salma, bak şimdi bak. Bak görüyor musun bak.

Abi yazlık var bizim orada, haftanın 4 günü deniz yasak, çok da iyi bir deniz yok demiş. Gitmiyorum vallahi ben karasuya. Birader dur bir dakika, turizmi canlandırmak için bir şey konuşuyoruz burada. Sen gitmezsen gitme be. Anahtarı ver ben giderim. Ver bana anahtarı bak. Dalga varsa, rüzgar varsa biz de kendi dalgamıza bakarız orada yani. Abi yazlık var, bizim gitmiyorum.

0: Lemansam bilmiyorum yani teyide muhtaç bir şey ama sosyal medyada dolaşan bir şey geldi. Eski eşimin beni aldattığı kadınla arkadaş oldum demiş. Aman aldattı diye düşmanlık yapacak halim yoktu, iyi kızdı. Sonra ikimiz birleşip eşimin bizden sonraki üçüncü sevgilisini bu adamdan kurtul diye uyardık. Ne güzel, bomboş işlerle uğraşmaya devam edin. Bizi dinlemedi, sizi sevmemiş, beni seviyor dedi demiş. Bir süre sonra yanıma gelip haklıymışsınız dedi demiş. Sanmıyorum bu haberin gerçek olduğuna. Bazı insanlar hırsından ölürler böyle. Hayatta başka gayeleri yoktur. Tek gayeleri böyle insan darlamak, dedektif gibi insanların peşinden. Ne alaka şimdi yani?
1: Git patlat bu kafayı şimdi. Git patlat bu kafayı şimdi. Bazen herkeste...
0: Salalım salalım, insanları bir salalım.
1: Dur fişi çekip dükkanı kapatasın. Geliyordur.
0: Bu kadar hırs, bu kadar tutku, bu kadar ihtiras. İnsanın kendinden yer, hem başkasını yer yani. Saçmalıktan başka hiçbir şey değil. Kaldı ki lemansam yani, o koskoca lemansam. Sanmıyorum. Ah be kardeşim, başına ne geldi? Ben artık gidiyorum. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da Türkiye'nin en değişik show programı Erman Mutlu Show'da. Buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim. Yapacak daha iyi bir işin yoksa yarın sabah burada olmaya gayret edeceğim. Seni de bekliyorum. Bu şarkıyı da sana armağan ediyorum çünkü seni çok seviyorum. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli, her şeyden önce de sağlıkla kal, hoşça kal.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Çağlayan, Mecidiyeköy, aksi yönde Halıcıoğlu, Haliç, Edirne Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Aziz. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yalçın.net.
3: Hafta içi 14-16 arası
2: İstanbul FM'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detay

Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
1: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor.

0: güneş. Yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Emre Mutlu Show.
3: Hafta içi 7-10 arası
1: İstanbul FM'de.

0: üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
6: en güncel haberler
5: istanbulfm.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey. Çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Hava sıcak mı, soğuk mu, rüzgarlı mı, nemli mi, güneşli mi, bulutlu mu? Yani bu ikilemde de değil, birkaç lambda kalmış durumda. Birkaç lamb yalnız yani böyle. Vallahi yani kaldık. Şöyle bir bakıyorsunuz gökyüzüne, acayip bulutlar var. Biraz rüzgar var. Ama havaya bakıyorsunuz biraz sıcak, biraz serin. Rüzgar esince serinletiyor. Rüzgar bitince nemden... Yani bugün ne yaşıyoruz biz İstanbul'da Allah aşkına? Yani bana bunu biri açıklasın. Böyle bir hani enteresan bir İstanbul gününden sesleniyorum sizlere. Hatta geçen böyle bir paylaşımda da görmüştüm. Yani ama o geçtiğimiz günkü hava durumuyla alakalı, enteresan bir hava durumu bizi bekliyor diye başlıklar atmışlardı. Aynı bugün de enteresan. Bir yerden rüzgar esiyor, bir yerden nem vuruyor. Biraz da böyle kendini güneş gösteriyor. Biraz bulut kapatıyor. Bulut gelince de nem oluyor. Vallahi ne yapacağımızı şaşırdık. Öylesine bir İstanbul günü ve Salı gününde her zaman olduğu gibi bu saatlerde, bu dakikalarda yalçın.net başlayan program. Saat 16'ya kadar beraberiz sevgili dinleyiciler. 2:09 geçiyor saatler. 2 saatlik beraberliğimiz başladı. 16'ya kadar birlikteyiz. Her zaman söylüyorum ya, yalçın.net sizi keyif vaat ediyor. Güzel şarkıları dinleyeceğiz. Şu anda nerede dinliyorsunuz hiç bilmiyorum. Belki çalışırken, belki seyahatteyken, belki ne bileyim boş boş otururken, yani olabilir. Dinliyor olabilirsiniz. Nerede dinliyorsunuz bilmiyorum ama bulunduğunuz her yere keyif getireceğiz, güzellik getireceğiz. Valla daha ne getireyim? Sipariş verin getireyim bak. Saat 16'ya kadar buradayız. Yalçın.net İstanbul FM'de başladı. Güzel bir Salı günü öğleden sonrası olsun. Hepiniz

Havalar iyice karıştı diyor. Meteorolojinin son tahmini. Bakın tahmine göre kavurucu sıcağın ortasında yağmur sürprizi. Vallahi çok enteresan detayları var. Şöyle yapıyorlar. İstanbul'da öğle saatlerinde kısa süreli yerel yağışların etkili olacağı belirtildi. Perşembe günü yurdun büyük bölümünde Poyraz etkili olacak. Marmara bölgesinde ise fırtına ihtimali bulunuyor. Karman çorman. Vallahi ne olduk? Havalar iyice karıştı. Bizim kafa da karıştı iyice. Ne olacak ne gidecek bilmiyorum. Peki İstanbul FM'deyiz. Yalçın.net devam ediyor. Mesajlarınız geliyor bu arada. Çok teşekkürler. WhatsApp mesaj hattımızın numarasını da bir verelim, hatırlatalım. 0544-886-1886 numaramız. Sevgili dinleyiciler, sizler de tabii ki İstanbul FM'deki bütün programlara mesajlarınızla katılabiliyorsunuz. Duygularınızı, düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

gelişebilirsiniz. Bir isteğiniz, bir arzunuz varsa aynen yazın. Yani bir istek, bir arzu der, bir anons olur, bir şarkı olur. Yok canım. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. 16'ya kadar buradayız. Bir kez daha hoş geldiniz.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

ve Gökhan Özen'den bir şarkı istiyorum diye. Gülşen mi yazıyor? Evet, peki. Sen de hoş geldin, teşekkürler. Bakarız. Yani şöyle bir notumu alalım. İlerleyen dakikalarda olursa neden olmasın. Bilecik Osmaneli'den selamlar, iyi yayınlar dilerim abi diye de fotoğraflı bir mesaj geldi. Bilecik'e buradan da selamlar gönderelim. Yalçın, sen tatilden yeni döndüğün için İstanbul havasına yeniden alışma sürecinde olabilir misin acaba diye. Fadime yazıyor. Aa, olabilir mi? Yani sonuçta gittiğim yerin de aslında İstanbul iklimiyle hani çok aman aman bir farkı yoktu ama yine de dediğin doğru. Çok teşekkürler. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Vallahi konuşacağımız çok şey var bugün yine. Hazırlıklı olun. Maçlardan da bahsedeceğiz tabii. Tabii.

Vay vay vay vay vay. Vallahi şahane. 2025 versiyonu bu. Çok da sevdiğim şarkılardan biri. Şimdi demir attığım deniz falan deyince ben bir dün akşama götüreceğim sizi. Bir film. Filme bağlayacağım. Geçen sosyal medya hesabımdan da paylaşmıştım. Hatta burada da söyledim. Ne güzel ya. Neredeyse işte yaz mevsimi bitiyor ama televizyon kanalları hala köpek balıklı film göstermedi. Harikulade dedim demeye kalmadı. Aynen. Tabiri caizse açtık şom ağzımızı. Dün akşam evet bir köpek balığı filmiyle karşı karşıya kaldım. Neydi? Karanlık Sular. Dur dur dur dur dur dur. Vallahi ya. Hay Allah'ım, bir tane köpek balığı. Yani var ya, bertaraf ediyor ortalığı ya. Yemediği adam bırakmıyor, insan bırakmıyor her tarafta falan. Tam da hala yaz mevsimindeyiz. Hani birçok yerde de böyle denize girme yasakları da başladı. Özellikle Karadeniz bölgesinde. Orada dalga çok da fazla oluyor ya. İşte o dalgalarda, yüksek dalgalarda, yoğun dalgalarda kimse denize girmesin diye de yasaklıyorlar. Ama benim çocukluğumda işte o dalgalı denizlerde geçti. Abi onun da keyfi orada. Kıyılarda hani dalgayla dalga geçersin babında. Vallahi yani özellikle yaz mevsiminde köpek balıklığı, bilmem işte denizde dehşet, denizde korku, denizde şu bu falan gibi filmler olunca evet benim gibi muhtemelen herkesin de denize gitme hevesi kalmıyor. Ondan sonra havuzlar niye dolu ya? Bütün şehirlerde havuzlar dolu falan. Abi adamı denizden korkutuyorsunuz. Böyle bir durum var. Şimdi mesajlar da gelmiş ama onlara bir birazdan bakacağım. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Sevgili dinleyiciler, bilginiz olsun. Biz devam edelim. Sizi birazdan Manisa'ya götüreceğim. Ve soracağım da. Diyor ki, aa evet diyor, ben de akşam gördüm diyor Tülay. 5 dakika seyrettim, değiştirdim diyor. E haklı kızcağız, ne yapsın? Belki hafta sonu denize gidecek ama yüzerken de komple o filmi hatırlayacak. Ay Allah.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

vay vay vay. Plaj fotoğraflı WhatsApp mesajları da geliyor. Selam, biz denizdeyiz diye yazdı gönderdi. Seko mu? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi numarana baktığım zaman Almanya gibi gözüküyor. Ama fotoğrafa baktığım zaman Karadeniz gibi. Yani hani bazen derler ya, ya Almanya'da deniz mi var kardeşim falan. Aslında evet, denize yakın birçok şehri var Almanya'nın ama onlardan bir tanesi de olabilir. Ya da Seko şu anda Türkiye'de tatilde olabilir. Hatta bir şarkı da istemiş, mümkünse diye yazdı gönderdi. Şimdi senin plaj keyfine keyif katacak şarkılardan biri olacak. Bu anlaşıldı. Onu da notumu aldım. Mutlaka çalmaya çalışacağım sizler için tabii ki. Şimdi Yalçın Boşver Köpek Balıklı filmi, ben şu an ne yapıyorum biliyor musun? Dün detaylı ya da başka bir deyişle dip köşe temizliğim. Temizlediğim mutfağımda elimde kahvemle eserimi seyrediyorum. Her kadın böyle midir? Hani köşe bucak temizliyorsunuz, her yer pırıl pırıl, işte ev falan acayip güzel, böyle mis gibi de kokuyor. O temizliğin hemen sonrasında bütün kadınlar kendisine bir Türk kahvesi yapıp, he aynen onu söylüyorum, evimi seyrediyorsunuz. Ben bunu birçok kişiden de duydum valla. Ne temizlemişim ama. Türk kahvesi de çok güzel. Ay ay ay ay ay.

0: olayında ikiye bölündüler val. Şimdi Ayşe diyor ki kesinlikle diyor en azından temizliği seven kadınlar böyle yaparlar diyor. Evi temizledikten sonra ne yapıyor? Türk kahvesi yapıyor. Sonrasında evi şöyle bir seyrediyor. Ne temizlemişim ya falan. Tülay diyor ki ay yok canım ne kahve yapıp seyredeceğim. Akşama misafir çağırıyorum onlar seyretsin. Bak bu da güzel. Kız Tülay evin ne temizmiş falan. Böyle şeyler vardır ya. Bir dakika ya. Annem hep anlatırdı. Yani bazı misafirlikte bazı kadınlar evin neresinde toz var, neresi kirli böyle çok dikkat edermiş ona. Yani parmağını sürermiş oradan toz çıkıyorsa işte evin sahibini orada zorbalayacak ya. O zamanlar zorbalama diye bir şey yok. İfade yok daha yeni. Var mı ya hala öyle şeyler? Yani bir açık aramalar. Ay bu kadının evi leş leş leş tozdan geçim. Yani bilemiyorum. Eskiden varmış böyle şeyler ama şimdi var mı yok mu onu bilmiyorum. Size soruyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Bu saati kapatıyoruz. Ay çok güzel bir şarkıyla kapatacağız. 1993 yılına götüreceğim sizi. Ve sonrasında yeni saate de yepyeni bir şarkıyla başlayacağız. Daha fazlası için de kulağınız bizde olsun.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Yalçın.net devam ediyor.

Vay vay vay. Vallahi bugünkü konu evdeki temizlik oldu. Evin temizliği ve kadınlar oldu galiba. Öyle bir şey. Şimdi diyor ki anacığıma rahmet olsun diye yazıyor dinleyicimiz. Benim annem de anacığına, peki teşekkürler. Benim annem de bizi büyütürken hep derdi ki eve gelen kişi önce el yıkama bahanesiyle banyoya girer bakar. Sonra su bahanesiyle mutfağa, ilk kontrol edilecek yerlerdir. Bir kadının evi dağınık olabilir, normaldir ama temiz olduğunu bu iki yerden anlarsın demişti. Vay be. El yıkama bahanesi, su içme bahanesi, oralara. Vay vay vay vay. Diyor ki beni değil de evimi görmeye ve eleştirmeye gelen bir zahmet gelmesin. Kimsenin evini incelemem. İncelenmesini de sevmem. İnsanlık hali bir gün temiz toplu olur, bir gün dağınık. Bence hiç hoş bir davranış değil diyor dinleyicimiz. Doğru ya. Şimdi bak, benim evime temizliğime kimse laf edemez diyor Aysel burada. Benden başka sadece kendim için, kendimi susturmak için yaparım. O da güzel iş. Her işi en büyük eleştirmen kendimdir. Bundan hiç memnun değilim. Ne diyor? Tüm dünya bir araya gelip bu iş olmuş desin. Ben olmadığını biliyorsam konu kapanmıştır diye. Yani en büyük yerden onaylansa da eğer Aysel'e göre değilse değildir. Hele diyor benim benim mobilyalarıma el uzatıp toz arayacak, Allah muhafaza kırarım. Ay yani valla. Ay Allah, iyi yayınlar demiş. Peki, çok teşekkürler. 3'ü 10 geçiyor saatler İstanbul FM'de. Yalçın.net'in yeni saatine hepiniz hoş geldiniz. 16'ya kadar beraberiz. Şimdi bu saatte tabii ki ilerleyen dakikalarda konuşacağımız çok şey var. Yalçın, Manisa'ya götürecektin, ne oldu o diye gelen bir mesaj var. Götüreceğim. Orada da enteresan bir durum var vallahi. Tam da düğün dernek mevsimindeyiz ya. Orada da o düğün dernekle alakalı enteresan bir olay var.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.
2: Bugün en güzel

Şimdi şu ev temizliği konusunda yurt dışına gidiyoruz, ülkeden çıkıyoruz, Almanya'ya gidiyoruz. Aynen. Şimdi Saliha diyor ki, daha biraz önce annemle evi temizledik. Ama önce diyor kendimiz için temizledik diyor. Bir de bu sıcak havalarda ne misafiri diye de yazdı gönderdi. Aa, misafirin mevsim mi olur? Gelsin. Peki şimdi Almanya'dan Yasemin uzun bir mesaj gönderiyor. Diyor ki benim de 3 çocuğum ve 2 senedir bizimle yaşayan bir köpeğim var diyor. Köpeğim evin içinde bizimle yaşıyor. Bahçede tutmuyorum. Allah'tan bugüne kadar bu yüzden evime gelmek istemeyen pek olmadı diyor. Peki ama şunu gerçekten fark ettim. Alman arkadaşlarım bakın evime geldiklerinde hiçbir zaman şurada toz var, burada tüy var diye bakmadılar. Ama maalesef Türk çevremde özellikle bazı kadınlarda insanın evine gelip kusur arayan, en ufak şeyi bile bahane eden kişiler oldu diyor Yasemin Almanya'da. Peki 3 çocuklu ve köpekli bir evde yaşıyoruz. Burası müze değil. Yaşayan bir ev. Elimden geldiğince temiz ve düzenli tutuyorum ama benim için misafirlik evde kusur aramak değil, güzel vakit geçirmek, sohbet etmek ve gönül almaktır. Sevgiler Yasemin diye yazdı. Vay vay vay. Yani onu da soracaktım aslında. Almanya'da böyle mi diye. Demek ama Almanlarda bir şey yok yine. Hay Allah ya, olaya bakın siz. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
1: en güncel haberler
2: istanbulfm.com.tr'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Zaman zaman söylüyorum ya, hani İstanbul FM alışkanlık yapar diye. Yapar, yapar. Yani belki eşinizi, arkadaşınızı, evi, ofisi arayacakken İstanbul FM'i arıyor olabilirsiniz. İngiltere'den Salih'in yaptığı gibi diyor ki, çok özür dilerim, ofisi aramak istiyordum ama yanlışlıkla sizi aradım WhatsApp'tan. Gerçekten çok özür dilerim, size iyi yayınlar diliyorum, İngiltere'den selamlar diye. Salih'cim hiç sorun yok, çok teşekkürler. İngiltere işte alışkanlık. Dur bir İstanbul FM'i arayayım. Dur şöyle böyle yapalım falan. Kolay gelsin sana da. Aysel diyor ki Yalçıncığım diyor, yani birkaç günden beri evin her tarafından usta çıkıyor. Yani ustalar var evde. Bir inşaat, bir çalışma söz konusu. Şimdi aklıma gelmişken de söyleyeyim. Evinde bulduğun avokadolarla ustalara lahmacun yapmayı unutma. Ay. Ay Allah, neydi ya? Peki şimdi hani tabii ki anne baba olarak da şu anda İstanbul FM'i dinleyen

dinleyicimiz vardır. Bugün yarın çocuğunuzu evlendirmek isteseniz ya da evlendirmek değil de yani çocuk evlenirken karşı tarafı çok zorlar mısınız? Önce bir onu sormak isterim aslında. Yani Manisa'ya bu yüzden götürmek istiyorum. Bir de hala görücü usulü evlilik var mı ya? Ha şöyle olabilir. Önce kızı biz bir görelim falan büyükler. Sonra çocuk görsün falan. Bilmiyorum yani. Şimdi Manisa'da görücü usulü kız istemeye giden bir damada gelin tarafı şartlarını sıraladığı bir not kağıdı var. Bildiğiniz çizgili defter sayfasına yazmışlar bunu. Al çocuğum bunu annene babana götür gibi der gibi yani. Vallahi. Şimdi bakın kız tarafının erkek damattan istediği, o taraftan istediği şartlar. Zeybek oynamayı bilecek. Sokak hayvanları için 20 bin lira bağış yapacak. Evet. Takı parantez içerisinde altın veya para beklentimiz yok yazmışlar. Sonrasında düğünü gelin tarafı yapacak. Tek şartları ne biliyor musunuz? Kızımızı çok sev, üzme.

Bak ya. Böyle bir şey olabilir mi? Vallahi şimdi yani Manisa'da görücü usulü kız istemeye giden damadın damat tarafından istenen maddeler o şekilde sıralanmış. İşte 20 bin liralık sokak hayvanlarına mama desteği. Bunun yanı sıra zeybek oynamasını bilecek. Aklımda kalanları söylüyorum şu anda size. Sonrasında düğünü kız tarafı yapacak ve net istedikleri şey kızlarını sevecek ve üzmeyecek. Vallahi hiçbir şey istemiyor ya kız tarafı. Mesela sordum size yani siz olsanız böyle bir zorlama yapar mısınız diye. Şimdi tabii ki bunun yanı sıra gelen başka mesajlar da var. Özgür çok teşekkürler. Bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a başarılar dilerim demiş. Bu akşam Fenerbahçe maçı var, ondan da bahsedeceğiz. Süleyman çok güzel şeyler yazmışsın. Teşekkür ediyorum sana. İngiltere'den Salih'ten videolu bir mesaj geldi. Ona da birazdan bakacağım. Diyor ki yüksek ihtimal ustalar bütün yiyecek avokadoları. Hay Allah ya. İşte bu diyor benim kızımı mutlu etsin. Şimdi diyor bana kilolarca altın taksaydı eşim anneme ne? Taktıysa alıp ona gelmiyor muyum diye çeyrek altın dahi istemedim. Kendi evliliğiyle alakalı. Her şeyinde en uygununu seçtim. Yani bazen böyle işte. Bu konularla alakalı tabii ki birçok arkadaşlarımla alakalı hikayeler de var. Çok ciddi söylüyorum yani normal kıyafetle evlenen ben arkadaşlarımı biliyorum. Gerek yok Yalçıncığım, biz böyle düşündük. Hiç gerek yok bu kadar para harcamaya, şudur budur şeklinde. Tabii ki onların düşünceleridir, her zaman saygı duyarım, hiç problem değil. Böyle evliliklerde var elbette ama yani kilolarca altın istemek bilemedim. Bilemedim. Peki. Devam edeceğiz birazdan. Kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında buradayız.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Son zamanlarda bankalardan size SMS geliyor mu? Yalnız şöyle bir şey var. Benim bankama özel mi, bana özel mi ne? Bankadan gelen mesaj şöyle başlıyor. Seni özledik. Ya Allah Allah. Banka bu kadar nasıl samimi olabilir? Vallahi burada şimdi arkadaşlara da gösterdim. Aranızda ne var diyor. Ya böyle bir banka mesajı olabilir mi ya? Seni özledik Yalçın. Kredi kartı borçlarını neden ödemiyorsun şeklinde. Peki şimdi gerçekten ya böyle mesaj gelir mi hiç bankadan? Şimdi tabii ki bazı dinleyicilerimiz de hani hem Beşiktaş'a hem Fenerbahçe'ye başarılar diledi. Bu arada tabii ki işte Salih

videoyu o şekilde çekmiş. Şimdi Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu var bu akşam. Sturm Graz'la Fenerbahçe saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ilk maçı zaten yenmişti. 2-0 almıştı. Şu anda Fenerbahçe'nin eli kuvvetli. Aynen. Eli kuvvetli. Bu akşam da saat 21.30'da yine hani en kötü beraberlikle bu işi bitirir, turu atlar diye de düşünüyoruz. Hani onun da hatırlatmasını yapalım. Fenerbahçe'ye de evet, bir Beşiktaşlı olarak da tabii ki başarılar diliyoruz.

Radyonet.net'te salı gününde veda zamanı geldi. Herkese çok teşekkürler sevgili dinleyiciler. Birazdan Nerede O Eski Şarkılar programı başlayacak. Yarın bir aksilik olmazsa tabii ki saat 14'te yine İstanbul FM frekanslarında buluşacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz, güzel şeylerden bahsedeceğiz. Yarın da iki şanslı dinleyicimizi nereye göndereceğim? Sinemaya göndereceğim, bilginiz olsun. Ve her zaman olduğu gibi günün sözüyle de beraberliğimizi bitiriyoruz. Unutmayın, sakin kaldığınız her şeyin galibi sizsiniz. Mutlu günler.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.

0: biz. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattından ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
5: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
6: en güncel haberler
5: istanbulfm.com.tr'de.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise akıcı devam ediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç, aksiyonda Edirne Kapı Yenibosna, Sefaköy Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Hastal, aksiyonda İstoç Mahmut Bey aralıklarla yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en

önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirli Kuyu, Aksiyon, Demecidiye Köy, Beylikdüzü etkisini sürdürüyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastal, Seyran Tepe, Aksiyon'da Bayrampaşa, İstoç oldukça yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Kavacık çift yönlü olarak seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Nescafe Express modunu

Biz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Emlak Katılım Tasarruf Finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
0: Burası İstanbul FM.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirlikuyu, Aksiyönle, Mecidiyeköy, Beylikdüzü etkisini sürdürüyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmutbey, Hastal, Seyrantepe, Aksiyönle, Bayrampaşa, İstoç oldukça yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Kavacık çift yönlü olarak seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
5: en güncel haberler
4: istanbulfm.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: çekilişe katıl.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

iş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.
1: Karşıda.

0: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.
1: Çay bize demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.